0: Feminist Aykırı yayına hoş geldiniz. Radyo Lora 97.5. Yine bir cumartesi akşamından herkese merhabalar. Merhaba kızlar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır üçümüz bir arada olamamıştık. Hep birimiz eksiktik.
2: Merhabalar.
1: Aynen. 97.5 Feminist Aykırı yayına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir ayın ilk cumartesinde sizlerle birlikteyiz. Şimdi yayının başında da söylemiş olalım. Radyo Lora yaz tatiline girdiği için bir sonraki yayınımızda 5 Eylül cumartesi günü saat 19'da olacak. Bu arada Radyo Lora yayınları tatile girmiş olacak yani.
0: Canlı yayınlar, evet.
1: Aynen, canlı yayınlar. Böyle yayının başından size de haber vermiş olalım. Tekrar hoş geldiniz.
0: Evet, biraz ülke gündeminden bahsedelim. Bol bol da müzik yapalım bugün dedik. Ne söylemek istersiniz ülke gündemiyle ilgili?
1: Deniz Göktaş yalnız değildir.
2: Deniz Göktaş derler serbest bırakılsın.
1: Aynen öyle.
0: Bir yani, şey yapın canım, bir ne derler, bir bağlam
1: değerlendirme yapın,
0: bir söyleyin Deniz, Deniz Göktaş kimdir?
2: Yani bu Türkiye gündemine dair değerlendirme yapmak Allah'ım, yapa bitiremedik ya.
1: Evet.
2: Zaten hali hazırda yani böyle bir şey olacağı.
0: Kız, millet belki bilmiyor, aşıları geçecek. Ne olmuş önce onu bir söyleyin.
2: Böyle bir şey mümkün mü ya, duymamış olan olabilir mi?
0: Bacım, yani şimdi arşive geçiyor ya bizim şeylerimiz. Şimdi ileride dinleyince ben gidip Google'a Deniz Göktaş kimdir mi yazacağım? Bir açıklayın, ne oldu?
1: Sen anlatma.
2: Hadi. Deniz Göktaş iyi bir stand-upçı. Ottülü bir gençti. Sonra stand-up'a başladı işte. Bundan sanırım 3 yıl önce iyi bir stand-up yayınlanmıştı. Çok meşhur oldu. Sonra da ya zaten çok politik bir genç. Yani kafa zehir. Kafa zehir olmadan stand-up yapmak zor bir şey zaten. Hı-hı. Yoksa sonra işte çıkıyorsun Cem Yılmaz gibi. İşte kadınlara falan sarıyorsun yani. Hı-hı. Ezileni daha çok eziyorsun falan. Öyle bir stand-up çıkıyor. Ama hani ben izledim. İzler izlemez zaten herkesin aklına direkt öyle bir şey geliyor. Ya böyle bir şey yapmış da tutuklanır falan diye. Çok güzel bir yeni stand-up yaptı. Harbiye'de falan da gösterdi.
0: Aynen, iki sene bir hazırlık yapmış. Evet. İki sene bir hazırlık yapmış, sonra Harbiye'de oynadı.
2: Ama o hazırlık dediği şey şöyle. Bütün o şakalar aslında iki sene boyuncadır yapılıyor bir yapmış. Sürü
0: evet,
2: yerde.
0: Evet,
2: yani.
0: Evet.
2: Hani ilk defa orada Harbiye'de yapılmış değil. Sonra YouTube'a yükledi. Bedava. Yani politik bir eylem aslında onun yaptığı şey. Hani herkes kendisi açısından, kendi bulunduğu yerden, kendi becerileriyle ve kendi yetenekleriyle bir sürü şey yapıyor zaten.
0: Bir protesto için
2: aynen.
0: Yani.
2: Aynen. O da öyle bir protesto gerçekleştirmiş. Anladığımız kadarıyla durum o yani. Zaten izleyince bütün bir stand-up politik bir protesto, onu anlıyorsun da bunu bu şekilde yapması, işte YouTube'a ücretsiz yüklemesi.
0: Aynen.
2: Hemen arkasından bunların geleceğini bilmesine rağmen işte Türkiye'ye gelişi, hepsi bu protesto eyleminin içerisinde.
0: Evet, yurt dışındaydı, döndü.
2: Evet.
0: Direkt alındı zaten.
2: Aynen. Tatil için yurt dışına gidiyor, dönüyor ve direkt de alınıyor. Tutuklandı şimdi. Bir de Kuytipi cezaevlerine gönderildi çocuk.
0: Evet.
2: Çorlu mu, Çorum mu orada bir yerde?
0: Silivri diye okudum ben ya.
2: Yok, Silivri'de yok Kuytipi.
1: Ben de Silivri diye okumuştum. Ben de okudum ama yanlış bilgi olabilir.
0: Sonuç olarak yani artık ülkede şaka yapmak da yasak arkadaşlar. Zaten yasaktı da yani bu kadar da.
2: Zaten yasaktı. Evet. İşte bu şeydeki kadını da bir sürü insana şu an dava açılmış durumda yaptıkları şakalarla ilgili. Ama kimseyi bu şekilde tutuklamadılar. Çünkü kimsenin yaptığı protesto da bu biçimde bir yankı uyandırmadı onunla ilgili bir şey. Hı-hı. Yani senin yaptığın protesto ne kadar yankı uyandırırsa sana verecekleri ceza da o kadar işte.
1: Evet.
2: Büyük oluyor yani. Biraz gerçek bu. Hı-hı. İşte gidip bir gemiden pankart sallandırmakla TBMM önünde bir şey yapmak gibi düşünün yani. Hani herkes bulunduğu yerden bir şeyler yapıyor. Aslında bence Deniz'in söylemeye çalıştığı şey oydu zaten. Stand-up'ında da şöyle bir şey söylüyor ya. Eyleme gitmek beni hep umutlandırıyor.
1: Evet.
2: Umudum yoksa eyleme gidiyorum. Hı-hı. Çünkü
1: eylemleri
2: orada
1: eylemleri seviyorum dedi. Evet.
2: Yani bana öyle geliyor ki yani hani hakikaten herkes bulunduğu yerden bir şey yapsın demek istedi yani.
1: Evet, bence de Deniz'in yaptığı bu hareket böyle bir mesaj gibi aslında. Çocuk başından beri diyor ki yani ben bu oyunu yazdım ve bunu YouTube'da yayınlayacağımı söylediğimde menajerlerimle birlikte bir avukatlarla dolu bir masada oturuyoruz ve avukatlar bana seni yaparlar. Sakın bunu yayınlama. dediler diyor yani oyunun içinde ve ona rağmen yapması. Yani aslında Deniz bir meşale yakmaya çalışıyor bence ve mesajı çok doğru yerlere ulaşır umarım. Bunu diliyorum.
0: Ulaşıyorlar aşağı yere.
1: Yani onu izleyen 10 milyonun 8 milyonunda ben aslında onun gibi gençler olduğunu düşünüyorum yani.
0: Cesaret yok bacım.
2: Cesaret bulaşıcı bir şeydir ama.
1: İşte evet bence tamam. Çocuk bunun meşalesini yaktı aslında.
0: Ama şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Cesaret bulaşıcıdır da bunun sonucu hapis yani. Hı-hı. Öyle hani herhangi tamam. bir aksiyon
1: i̇şte bak,
0: bir
1: şöyle
0: protesto
1: düşün.
0: Değil.
1: O 8 milyon gencin Deniz gibi böyle sokağa çıktığını düşün. Bu 8 milyonu da alsınlar hadi içeride görelim o zaman. Ya ben... Deniz resmen o mesajı verdi. Yani siz birlikteyken o olayın ana karakteri olan Özgür Özel'i bile diyor. O otobüsün üstünden yuhaladınız abi diyor. Yani gerçekten hı hı. bu güç halkın elinde olmalı. Yani diyor ki siz biliyordunuz Özgür Özel'in orada konuşma yapacağını ama ona rağmen oraya gittiniz ve o adamı oradan indirtmeye çalıştınız. Moğolları yuhaladınız diyor. Adamlar yıllardır bedava konser veriyor size diyor. Ve o ondan aslında çok hoşlandığını belirtiyor. Yani şunu söylüyor adam. Bir şeylerin peşinden giderken birlikte hareket ettiğinizde görüyorsunuz ki
0: işte örgütlülük yok ama sıkıntı orada evet evet.
2: Maalesef. Ama o da örgütlülüğü başka yok. Bir yerde görüyor. Ya ben şöyle düşündüm. Benim demek istediğim daha çok şöyle bir şeydi. Hani işte Deniz'i izleyen Deniz'in kitlesi işte bu YouTube'daki politik yani bu söylemlerin yayılması bu bir şey zaten bir tarafı da. Benim anladığım kadarıyla Deniz'in vermeye çalıştığı mesaj ya da vermeye çalıştığı demeyeyim yaptığı eylem hı. yani ben stand-upçıyım ben buradan bunu yapabiliyorum benim yapabileceğim hı hı. şey buysa hı hı. ben bunu bu şekilde yaparım bunu bir eyleme böyle dönüştürüyorum hı hı. Evet. yani bence hani cesaretlendireceği kişiler herkesin kendi bulunduğu yerden yapabileceği bir şeyi yapmasıyla ilgili. Yani 8 milyon sokağa çıkmayacak belki ama hı hı. atıyorum işte bir tane müzisyen de çıkacak bir şarkı yapacak onunla
1: gibi.
2: Ilgili.
1: Evet,
2: bir tane
1: evet.
2: tiyatrocu da başka bir şey yapacak. Sokakta bir eylem yapacak. Bir heykel yani bunu sadece sanat üzerinden söylemek istemiyorum.
0: Anladım ben seni. Ama kimin elinde ne varsa
1: aynen,
0: onu kullansın.
1: Bireysel de olsa,
2: onu politik
1: evet.
2: bir eyleme dönüştürebileceği bir araca hani
1: çevirmek,
2: çevirmesi.
1: Evet, evet.
2: Yani Deniz bence yarattıysa böyle bir şey yaratmış hı-hı. olabilir. Ne kadar hı-hı. yarattı? Çağdaş'ın dediği gibi ne kadar olur? Ne kadar bulaşıcıdır? Hı-hı, hı-hı. Ne kadar herkes bunu bu mesajı bu şekilde algılar da yapar? Hı-hı. Çok emin değilim ama benim anladığım kadarıyla benim gördüğüm biraz böyle takip ettiğim aklaşında insanlar en azından bunu bu şekilde anlamışa benziyorlar. Eğer bunu bu şekilde anladıysan sen de oturduğun yerden yap o zaman bunu kardeşim derler yani insanı. Hı-hı. Yapmak Hı-hı. gerekiyor.
0: Evet
2: ya.
0: İşte ben Hı-hı. şeyin de gerekli olduğunu düşünüyorum yani. Evet yani hani sonuçta tek başına bir şeyler yapınca böyle oluyor. Ama mesela bir örgütlülük olsa değil mi? Daha farklı şeyler olabiliyor işte o. Onu da zaten onun mesajını da verenler olmuş yani. Tamam şimdi hani bir sürü sendikadır ya da ne bileyim işte başka sanatçılar da vesaire bu adamın arkasında bir sürü medya getirisi de var ama evet o kendi elinde hangi alet varsa onu kullanarak bir protesto gerçekleştirdi evet. Ama tam tersi gençlerin de ben biraz ya da diğer insanların da işte yani bu cesaretten şeye kapan biraz da nasıl örgütleniriz abi kafasına bakıyorum yani hı-hı, anladın hı-hı, mı çünkü hı-hı. Hı-hı. Tek başına sen orada yaptın ben orada yaptım iyi tamam güzel de bir de bu yani 5000 kişinin önünde yaptı YouTube'a yükledi i̇şte, 10 milyon kişi aynen.
1: Evet izledi.
2: Aynen. Bu sesi getirebilecek yani o zaman sıradan bir insan da işte bu sesi örgütte getirir tabii ki örgütlü bir şey yaparak getirir hı-hı. ama.
0: İşte örgütlü bir şey lazım Türkiye'ye yani hı-hı. onu da bence biraz aslında şeyini verdik bir yerimize Özgür Özel'i indirdiniz tamam okey indirdiniz hı-hı, de hani.
1: Hı-hı. Ben daha şunu da merak ediyorum sen. Şimdi Cumhuriyet Başkanı ben
0: soft bir diktatör dedi işte onun savunmasını hı-hı. şöyle yapmış hı-hı. ben demiş bir yani bir tespitte bulundum
1: demokrat
0: demiş.
1: Gibi bilmem ne gibi diyor hani böylesi teorik bir aynen. kelime olarak kullandım
0: aynen,
1: onu
0: aynen,
1: diyor
0: aynen. aynen
2: evet doğrudan çünkü Erdoğan diktatördür diktatörlük ya böyle bir şey bunu ima eden bir şey
1: işte
2: olmadı.
1: Ben orada şunu düşünüyorum yani o diktatör kelimesiyle ilgili bir şey değil Erdoğan'a yıllardır
2: Erdoğan'a
1: bir sürü
2: kötü baba
1: insan diktatör diyor
2: iyi baba kötü baba
1: iyi baba oğlum, kötü baba şakasından dolayı o çocuk
2: evet, gitti
1: ve sonradan ortaya çıkan bir şey var tabii sonradan tekrar geçmişe dönüyorlar. Tam olarak ne oldu da yani Deniz'in anlattığı bu hikaye neydi diye gazeteciler bu haberi tekrar gündeme getirdiler. Vakti zamanında İstanbul Belediye Başkanı iken
0: ben
1: oğlu.
0: Ben hemen hatırladım canım. Aynen.
1: Aa, ben hiç hatırlamıyorum.
0: Yok
1: hiç hatırlamadım.
0: Katil canım.
1: Kaçırmışım yani.
0: Evet.
1: Ve ses sanatçısı bir kadına çarpmış yani kırmızı ışıktan geçip.
2: Ve kadının ölümüne sebep olmuş.
0: Evet.
2: Yıllarca kocası kadının davasını peşine koşuyor. Bir yerde önünü kesiyorlar.
0: Evet evet.
2: Tehdit falan ediliyor adam.
0: Evet
2: yani.
0: Evet evet evet.
2: Aynen öyle. Hı. Bence olay buydu yani. Yok diktatör tabii. demiş.
0: Bunu
2: bence...
0: yeniden hortlattı ya.
2: Aynen. Gündem
0: ya tabii
2: olması.
0: Sadece bu değil. Bu kadar çok gündem olması, bu kadar çok tabii, içeriği tabii falan
2: izlenmesi.
0: Hepsi de yani.
2: Evet evet evet.
0: Ama ben de onun bir de biliyor musunuz o kaydırdığınız hani işte herkes YouTube'da direkt izledi ama belli yerleri paylaşıldı ya. Hı hı. En güzel şakamı paylaşmadınız deyip yurt dışındayken tam bu olarak bu şakayı paylaştı.
2: Evet.
0: Kötü babayı babası.
2: Evet. Evet.
0: Kötü
2: evet.
0: baba şeyi paylaşmadı.
2: Deniz paylaştı bunu. Dedi ki
0: evet.
2: En iyi şakamı.
0: Evet.
2: En iyi şakamı.
0: Ama onu paylaş. Aa, ben şeyi paylaştı zannettim. Bu milliyetçileri de hiçbir yere koyamadım falan. Yok o değil.
2: Yok değil, değil bu. Hmm. İyi baba kötü baba. Hatta evet. onun sonunda mı demişti? Millet bir anda alkışlayınca.
0: Aynen.
2: Evet orada sonunda değil ortasında şimdi siz bana çok iyi bir şey yapmadınız dedi. Evet.
0: Yani aslında şakanın devamı o zaten. İşte evet, şimdi evet. burada bir evet. ADS için evet. bir devlet.
2: Uyuyan bir evet, evet devlet görevlisini şu an uyandırdınız evet, evet, dedi hatta evet. falan. Evet. İzlemeyen arkadaşlar varsa

0: Tavsiye ederiz. YouTube'da
1: Evet.
0: Deniz Göktaş Ölü Deniz isimli
1: Sen de.
0: gösterisini izleyin yani.
1: Evet, bu arada şeyde sahnesinde kendi kafası böyle yan
0: Evet.
1: tam işte kelle koltukta
0: Evet.
1: şeymiş, mesajıymış
0: Evet.
1: o da.
2: Onun ama şeyi var.
0: Bir
2: O
0: sanatçı tarafından
2: alıntı,
0: yapılmış,
2: bir
0: evet o.
2: sanatçıdan alıntı o.
1: Ama o da mı öyle kelle koltukta gibi bir
2: Kelle
1: şey
2: koltuğu da
1: mi?
2: gibi bir şey
0: Düşünmeyi
2: değil.
0: bırakmak.
2: Düşünmeyi bırakmakla ilgili.
0: Beynini kullanmamakla ilgili bir şey. Yani zamanında
1: Aa,
0: bunu
1: yok,
0: yapan
1: millet
0: sanatçı
1: kelle
0: da
1: koltukta diye dedi onu.
0: hayır
1: Hani
0: hayır
1: her an
0: hayır. Hayır. Sanatçı onu yaparken zaten beynini kullanmayan insan heykeli gibi almış
2: Evet.
0: aslında onu, anladın mı?
2: Ölü
0: Sürekli böyle
2: biri.
0: ölü gibi uyuyan.
1: Ha, okey.
0: Hiçbir şeyle
2: Oradan
0: ilgilenmeyen.
2: da Ölü Deniz'le de
0: Ha.
2: birleştirip
0: Evet.
2: şey yapmış yani. Onu
0: Neyse.
2: eleştiriyor aslında.
0: O
2: Beynini
0: yüzden biz de
2: kullanmama
0: buradan
2: olayını.
0: Zürih'ten seslenmiş olalım. Deniz Göktaş'ı serbest bırakın yani. Şakalar tutuklanmamalı arkadaş ya. Şaka da tutuklanır mı
1: Mizah
0: ya?
1: işte, güçlü bir silah olduğu
2: Evet.
1: için.
2: Tabii güçlü
0: Evet.
2: bir silah da oldu.
1: Evet.
2: Türkiye
1: Çünkü götünle
2: nezdinde,
1: geliyorsun yani,
2: ay bir de
1: anladın
2: Türkiye
1: mı?
2: nezdinde öyle yani, Gezi'yi falan hatırlayınca bizim yani gerçekten kara mizah şeye
0: Evet.
2: çok
0: Evet.
2: trajikomedi, komedi yani tragedi, komediye çok şeyimiz var yani,
0: Yatkınlığımız var halk olarak,
2: yatkınlığımız halk
0: evet.
2: olarak
1: Çünkü
2: ve
1: çok
2: biz
1: zulüm
2: bunu
1: gördüğümüz
2: bütün
1: için. Evet.
2: eylemlerin şeyi olarak kullandık. Baş silahlarından biri. Gezi'de böyleydi arkadaşlar, hatırlamıyor musunuz? Gezi'ye herkes o mesajları, o güzel şeyleri gördükçe geldi yani.
0: Evet.
2: Hani
0: Hayır,
2: o
0: bizim halkın,
2: mizahı, o şeyi
0: evet.
2: gördükçe geldi.
0: Bizim halkın bence genel olarak acıyla baş etme yeteneği de
2: Yöntemi.
0: buradan geliyor bence.
2: Yöntem,
0: Gerçekten hani
2: evet.
0: Karadeniz'de de böyle fıkraların yarısında böyle cenazeler üzerinden şeyler anlatılır. İşte cenazede aşağıda çocuklar top oynuyordu, şu oldu, bu
2: Kültür.
0: oldu falan. Birileri
1: Ben sana
0: ağlarken birileri
1: bir şey
0: gülüyor.
1: yollamıştım Instagram'dan, hatırlıyor musun? O iki tane teyze var, bir de adam var. Hani diyor ya mesela tek tabanca diyor. İşte tek tabanca Halil derdik biz ona diyor.
0: Aynen
1: Ondan sonra çocuk
0: aynen.
1: diyor ya,
0: İsimlerine
1: ha, niye diyor,
0: kod
1: hep diyor yalnız gezdiği için mi diyor?
2: isim
1: Yok diyor, şu iki parmağı yoktu diyor. Böyle bir
0: takalım.
1: halkız
0: Evet,
1: abi. Onun
0: tabanca
1: üzerine
0: tutup
1: lakap takıyoruz
0: aynen
1: yani,
0: öyle,
1: anladın
0: aynen
1: mı?
0: öyle, aynen öyle.
2: Ay o çok güzel bir
0: Evet
2: şeydi ya,
0: ya.
2: o video. O kadınla
1: En sonunda
2: yani
1: diyor kötüsünüz.
2: kötüsünüz
1: Bu jenerasyon alışkın değil ki
0: ya.
1: o
0: Doğru
1: şeylere.
0: doğru doğru. Bizimkilerin o şeyi
1: Okey, o
0: gerçekten.
1: zaman Meral'in istediği bir parçayla devam edelim.
2: Niye benim istediğimi özellikle
1: Sen istedin bacım Mabel Matiz'i.
2: İyi
0: Ha,
2: tamam.
0: okey. Ben
1: O da
0: dedim
1: iyi yırttı ha.
0: acaba Muratgil'in damından mı istedi? Ne istedi diye düşündüm bir an.
2: Ay sizin listeden o da çıkar. Ben ondan eminim de
0: Çıkar.
2: yani.
0: Evet.

0: Yine bir kriz, yine bir olay radyoda, stüdyoda. Hiç bitmez. 97,5 Radyo Lora, Feminist Aykırı yayında bu kıkır kıkır gülüşleri duyduğunuza göre başka hangi yayın olabilir?
1: Aynen
0: Deniz Göktaş'ı konuştuk. En son Duygu dedi ki işte Kılıçdaroğlu gitmiş Deniz'in ziyaretine. Zaten orada arbede çıkmış.
1: Sinli
0: tabii, yuvalamışlar.
1: Tabii tabii.
2: İyi yapmış.
1: Kılıçdaroğlu'na böyle etten duvar örmüş korumalar. Kenara
0: aynen,
1: doğru
0: seni
1: almışlar.
0: İstemiyoruz hain demişler.
1: Evet.
0: İşte Göya Deniz, o bilmiyorum o ne kadar doğru yani. Deniz'le bence görüşmedi o da, Göya Deniz demiş ki
1: Onunla ilgili bir açıklama yaptığı söyleniyor. Ben daha okuyamadım ama. Bayağı şey diyorlar.
0: Bizi sal demiş.
1: CHP'yi sal demiş. Bizi
2: Ya
1: dememiş.
2: avukatı
1: CHP'yi sal
2: yaptı bu
1: demiş.
2: açıklamayı. Deniz'in hani iki tane şeyi var. Birincisi işte neşemizi çalamaz. O da
1: Evet,
2: çok komikti
1: o
2: ya.
1: da çok.
2: İkincisi de Kılıçdaroğlu'na da bunu söylüyor. Hani birebir görüşmese de hani bunu söylemiş yani. Avukatı da
0: Ha, iletin
2: yazmış.
0: demiş.
1: Evet. Evet. O yüzden biz de bu haberin peşine dedik ki bu vıttırı vızlık adamlar eserli şey isimli eserli eseri size çalalım
2: Vıttırı
1: dedik.
2: vızlık da olabilir. Vıttırı
1: Vıttırı
2: vızlık da
1: vıttırı
0: hayır,
2: vızlık da olabilir.
0: gerçekten vıttırı vızlık. İki kere
1: Vıttırı okay.
0: W.
1: Vı. Vıttırı vızlık adamlar. İyi dinlemeler
2: Hepsi
1: diliyoruz.
2: vıttırı vızlık bunların.
0: Hepsi vıttırı vızlık aynen.

0: Evet, biz hala stüdyodayız. Zannetmeyin ki biz kaçtık, böyle bıraktık stüdyoyu. Sadece çok fazla konuşasımız gelmedi yani ülke gündemini. Her zaman da biz de kaldıramıyoruz. Deniz Göktaş'ı konuştuk, yeter
1: Takdir
0: dedik.
1: edersiniz ki yoruluyoruz artık.
0: Aynen, yoruluyoruz
1: Konuşmaktan.
0: artık. Belki de biraz da buraya çevirelim ya şeyimizi. Ha, gerçi burada da çok çok pozitif şeyler olmuyor ama
1: Yani.
0: şey yapalım dedik, onu bir ara yapalım gerçekten. Pozitif haberler toplayalım. Dünyadan
1: Aa
0: pozitif haberler
1: evet. Evet,
0: toplayalım.
1: evet,
0: Evet, onu bir ara
1: evet. Şey
0: yapalım.
1: gibi değil mi bu Türkiye'de girip esnafı taciz eden
0: Mesela bence bu pozitif bir
1: Mesela
0: haber.
1: bence de.
2: Artık Türkiye'de erkeklerin poposu da elleniyor falan diye pozitif bir haber. Bilmiyorum, siz de gündemde gördünüz mü? Instagram'da bayağı dönen bir haberdi bu. Bir kadın işte erkekleri taciz ediyor, erkek esnafları. Bayağı bir şok etkisi yarattı Türkiye'de. Yıllardır kadınların maruz kaldığı bu durumu bir kadın yapınca Türkiye'de bir gündem oldu şu
1: Tabii
2: anda.
1: olmaz mı, ama erkekler taciz edilince gündemin
2: İşte
1: gündemi olur be.
2: evet, ve kaldıramadılar
1: Ayıpsın.
2: bildiğin, böyle haberlerde falan erkekler ağlıyor şu an, tacize uğradık falan
1: Ay,
2: diye.
1: aşkım kapışmak paylaşmışım demiş ki, ay bu erkekler neler çekiyor bu
0: Yazık
1: ülkede.
0: bunlara demiş. Evet, yazık bunlara demiş.
1: Yazık bunlara, neler çekiyor ya.
2: Evet. Feminist
0: Aynen.
2: Aykırı yayından hepinize tekrar selamlarımızı iletmiş olalım. Hem de yaz tatiline giriyoruz. Büyük ihtimalle dinleyicilerimizin bir kısmı da yaz tatiline
1: Giriyor.
2: giriyor. Özellikle çocukları olanlar, okul tatili yakında başlıyor. Hepinize güzel bir yaz diliyoruz. Umarız dünyada bu yaz boyunca en azından güzel gelişmeler olur. Umutlu günlere uyanırız. Hepinizi selamlıyoruz ve kendinize iyi bakın. Eylül'de görüşmek üzere.
1: O zaman ben de kapanışımı yapayım. Neşemizi çalamazlar ya.
0: Evet arkadaşlar, Duygu'nun da dediği gibi Eylül'de, 5 Eylül'de bir sonraki yayınımız var. Bir de bugün çaldığımız parçaları da radyolarının web sayfasından lora.ch'den görebilirsiniz. Neler çaldık veya neler çalmaya devam edeceğiz. Aynen, neşemizi de çalamazlar ya diyelim ve bir sonraki ay görüşmek üzere. İyi tatiller.